0: Diğer çalışma çiftliği kur.
1: Between the 400 block of Auburn Meadows, George Charles John, 1700.